0: berraklaştırıyordu. Alemlere rahmet olanla beraber olmak hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Bütün güzelliklerin üstünde bir güzellikti. Sevgi bir aşka dönüşsündü. Yaktıkça yakardı, kuru bir ağaca döndürürdü. Aşık sanki bir vurgun yemiş halin içinde olurdu. Bir mum misali eridikçe erirdi. İnsan fani bir aşka düçar olunca böyle hallere düşüyordu. Ya büyük bir sevgiliye tutulursa, ya büyük bir sevgilinin sevgisi bir insanın kalbini kuşatırsa, o zaman o aşığın hali nice ola ki? Peygamber aşığı Yaman Dede nasıl feryat ediyordu? Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle feraknâk etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa, cemalinle feraknâk etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam, alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek, nasip olmaz mı sultanım haramgahında can vermek, sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım bu derdin sende tedbiri, lebim kavruldu ateşten döner payende teskiri, neden gönlüm murad eylese taltif eyle kıtmiri, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Hazreti Cabir bin Ebu Talip radıyallahu anh tam 13 yıl ayrı düşmüştü. Hep vuslat hasreti içinde yanmıştı. Artık şimdi Habeşistan'dan Medine'ye gelmişti. Ama vuslat mümkün olamıyordu. Zira Peygamber Efendimiz Hayber'deydi. Ebu Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan Medine'ye gelmişler. Sevgilinin Hayber'de olduğunu öğrenince hemen Hayber yollarına düşmüşlerdi ve Hayber'e geliyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer ve diğer müminleri görünce sevinçle hemen kalkıp onlara doğru yürüdü. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer radıyallahu anh'ı kucaklıyor, alnından öpüyor, diğer müminleri kucaklıyor, her birinin alnından öpüyordu. Ortam bir anda bayram iklimine dönüşüyor. Müslümanlarda sevinç dalga dalgaydı. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu: Hayber'in fethedilmesine mi yoksa Cafer'in gelmesine mi daha çok sevineyim bilemiyorum buyuruyordu. Yıllardır Müslümanlara binbir tuzak kuran bir güç izale ediliyordu. En büyük engellerden biri daha aşılıyordu. Müslümanlar Hayber'i İslam vatanına dönüştürüyorlardı. O coğrafyanın en zengin toprakları İslam milletinin oluyordu. Hem en büyük bir engel aşılıyordu, hem en büyük maddi imkanlara ulaşılıyordu. Müslümanlar bugüne kadar böyle büyük bir imkana kavuşmamışlardı. en büyük sevinç içindeydiler. Tam böyle bir zamanda Hazreti Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan geliyorlardı. Yıllardır bir özlem, bir hasretle yollar gözleniyordu ve vuslat oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim diye sevincinin en ileri boyutunu dillendiriyordu. Güzel bir mümin bütün dünyalara bedeldi. Tüm dünyadakiler ve iman ikliminden uzaklarda olan milyonlarca insanlardan daha değerliydi. Zira kalbinde tevhid vardı. Rabbi Rahim'e iman vardı. Derin bir sevgi vardı. Derin bir huşu vardı. Haşyet vardı. Rahman-ı Rahim'le bağlantılı bir kalp vardı. Yerin bağrında oyalananlar vardı. Öbür tarafta iman ikliminde tekamül yürüyüşüne çıkanlar vardı. Onun her şeyi Allah'la bağlantılıydı. Her şeye onunla ilgi kurarak ilişki kurardı. Allah için sevgiler, sevgilerin en büyüğüydü. Haliyle Peygamber Efendimiz Hayber'in fethine mi ya da Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim buyuruyordu. Onların kalpleri arı duruydu. Onların kalplerinde sevgi çağlayanı çağlardı. Önce kalbi selim vardı. Sonra akli selim vardı. Sonra zevki selim vardı. Onlar bir medeniyet kuruyorlardı. Onların medeniyeti kalp medeniyetiydi. Bir kalp bütün dünyalara bedel olurdu. Hayber Savaşı bitiyordu. Çetin bir mücadeleden sonra Hayber Savaşı bitiyordu. Artık Medine'ye dönüyorlardı. Peygamber Efendimiz savaş sonrasında hiçbir kadın ve kıza dokunulmamasını, hiçbir esire eziyet edilmemesini emrediyordu. Esir alınanlar arasında Hayber liderlerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı ve Yahudilerin eşrafından Kinane bin Rebi'nin eşi Zeynep de vardı. Zeynep'i Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona İslam anlattı ve Müslüman olmasını teklif etti. Zeynep yıllar önceydi, daha çocuk yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Kuba'ya gelmişti. Babası Huyey bin Ahtab ve amcası Peygamber Efendimiz'in gerçekten peygamber mi değil mi bunu öğrenmek istiyorlardı. Onlar ellerindeki Tevrat'tan son peygamberin özelliklerini çok iyi biliyorlardı. Kuba'ya geldiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yakinen gözlemlediler. Yüreklerinde bir elem, hüzün ve öfke oluşuyordu. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri son peygamber olduğunu ortaya koyuyordu. Kuba'dan hınçla dönüyorlardı. Uzun yıllar beklenti halindeydiler. Son peygamberin Yahudilerden çıkmasını şiddetle istiyorlardı. Geleceğinin yakın olduğunda söyleyip duruyorlardı. Ama şimdi yılların hayali sukutu hayale uğruyordu. Hayalleri suya düşüyordu. Gördükleri peygamberdi ama asla kabullenmezlerdi. Kendilerinden değildi. Hor gördükleri Araplardandı. Şimdi Araplara mı tabi olacaklardı? Bu kabul edilemezdi. Hayber'e gelmişlerdi. Zeynep'in babası ve amcası son peygamberle ilgili konuşuyorlardı. Zeynep küçüktü ama fevkalade anlayabiliyordu. Babası Ahtab bin Uyey sesli sesli konuşuyordu. Amcası şimdi ne yapacağız diye soruyordu. Ahtab asla olmaz diyordu. Onun peygamberliğini asla kabul edemeyiz diyordu. Ama amcası son peygamber olduğu çok belli. Ne diyeceğiz, ne söyleyeceğiz diye soruyordu. Ahtab, biz yıllardır son peygamberin bizden çıkacağını söylemiyor muyduk? Evet, o peygamber ama bizden değil. Haliyle onun peygamber olmadığını söyleyeceğiz diyordu. Öfkeyle, yüksek sesle bağırıyordu. Küçük Zeynep, babasıyla amcasının konuşmalarını duyuyordu. Gönül dünyasına bir anlam düşüyordu. Son peygamber o ama kabul etmeyeceği sözleri. Küçük Zeynep meraklanıyordu. Son peygamberi bir görebilseydi. Nasıl bir insandı, nasıl bir peygamberdi? Kalbinde derin bir ilgi oluşmuştu. Şimdi Zeynep Hatun son peygamberin karşısındaydı. Tabiiliği, konuşması, gül yüzündeki tebessümü ne kadar güzeldi. Kalp bu güzellik karşısında derin bir duyuşla ayağa kalkardı. Zeynep Hatun'un kalbi ayağa kalkıyordu. Peygamber Efendimiz Zeynep Hatun'a İslam'ı teklif ediyordu. Kabul etmezse serbest bırakılacağını söylüyordu. Şayet kabul ederse evlilik teklifinde bulunuyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

hürmetine Şah Hüseyin-i Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

زهرا کی جیر پارسی مودوری پریشان آمو.

Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gül buyini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Üstüdü pleşkeri aday o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kamu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

Ama şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya.

0: Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengin

0: Nerede ya Valid-i Kerrar Hüseyin? Bak senin Nazlı Hüseyin'in nice kurban oldu.
1: Hubb-i Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu.

Ey kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağlara aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yâremi sarma senden özge el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

Seni seven aşıkların gözü yaşı dinmez imiş. Hem seni maksut edenler dünya ahiret olmaz imiş. Ölmez imiş aşık canı, hiç dağılmazmış teni. Aşk kimi kim kıldı fani, ona zeval irmez imiş. Gönlün sana verenlerin, eli sana erenlerin, gözü seni görenlerin devranları dönmez imiş. Aşkına düşen canların, yoluna baş verenlerin, aşk bülbülü olanların kimse dilin bilmez imiş. Kim ki gerçek sever seni, yoluna kor teni canı. İster seni düğünü günü, huriye aldanmaz imiş. Aşkın ile bilişenler, senin ile buluşanlar, sen sultana ulaşanlar ebedi ayrılmaz imiş. Hak yoluna gelenlerin, hakkı gerçek sevenlerin nişanı budur anların, mala cana kanmaz imiş. Sen Leyli'yi görenlerin, mecnun olup kalanların, kend özünden varanların kimse halin bilmez imiş. Eşrefoğlu Rumi senin, yansın aşk oduna canın, aşk oduna yanmayanın kalbi safi olmaz imiş.

Ben bir yana düştüm, sulam bir yana. Ayrılıklar, ayrılıklar hep bana. Bir gönlüm var, acılara aşina. Yol oldum, gurbetlere eklendim. Garipliği, yalnızlığı yüklendim. Her şeyden çok ezanları özledim. Türküleri, ozanları özledim. Can dostum, bir mektubunu gözledim. Ey kardeşim, anam, babam, sevgilim, hayaliniz, hatıranız teselli. Ufuklarda güneş doğup batanda, yüreğimi gece sancı tutanda, malum olur ahvaliniz vatanda. Gün geçirdim bin bir melal içinde, hor görüldüm hor bu muhal içinde. Anlatması çok zor bu yaban hoyrattır. Kader yolu uzun ince sırattır. Gözlerimde yaşlar Dicle, Fırat'tır. Çektiğimi çekmemiştir kimseler. Bu yokuşu çıkmamıştır kimseler.

yeşil yeşil gülümseyen ovalar, bulutlar da katar katar turnalar, bacaları dumanlı şen yuvalar. Çocukluğum toprağında taşında, çiçek çiçek baharında kışında. Rüyalarım renk renk, an an İstanbul. Şiir şiir, destan destan İstanbul. Nereden baksam bütün cihan İstanbul. Arada ne bir perde ne duvar, yakınlığım uzaklığım ne kadar. Gök kubbenin al kartalı bayrağım, sevdaların en kutsalı bayrağım, Türk oğlunun istiklali bayrağım. Rüzgarlara bırakıver kendini, her zerremle seyredeyim ben seni.

Selam olsun gönüllere, dillere. Selam olsun bülbüllere, güllere. Selam olsun bizden, bizim illere. Bir ateş ki yanar döner içimde. Bir hasret ki kanar kanar içimde.

gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyazinler hayatın mütehasında. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin. Ey ismi her derde derman olan Allah'ım, ey ismi hastaya şifa olan Allah'ım, yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 5. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese...

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında Sözler Mecmuası'ndan 13. sözün 2. makamı ve vaktimiz kalırsa ondan sonraki yine gençlere verilen bir ders var. Onu da okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz haps-ı münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alem-i bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve aleme nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenlerden. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştahasını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsü münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o daracını kaldırıp o hapsi münferidi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet,

Berat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medara iftiharı bir zatın terbiye esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde 1000 elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine 100 binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz. Bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere

0: Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler, o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Hususen gayri meşru ise bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Allah Allah. Eğer iman hayata hayat olsa, o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zaman hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm ise, size başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir daracı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi, ala küllü hal ister istemez hiç başka çare yok, oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al, daracına çık veyahut gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış, gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak, güzel ve aldatıcı bir kadın, elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okusanız, o helvayı yemezseniz, o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsalsiz ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar çendan görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynel yakin gözünüz ile gördüğünüz gibi bu ikramiye biletine tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi kat'i biliniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârane zevkleri. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan gayrimeşru dairedeki gençliğin sefaatkârane zevkleri. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağacı hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesatı gayr-ı meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'ani olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhisselam ile beraber haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat müttefikan haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elhasıl gençlik gidecek. Sefahatte gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla israfat ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayri meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfül kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşful kuburun müşahedatıyla ve bütün ehli hakikatın tasdikiyle ve şehadetiyle ekser azaplar gençlik suyu istimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyet mutlaka ile esefler, hasretler ile eyvah, gençliğimizi badi heva, belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde er-razı bi zarar ile yunzaru le sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. Evet. Elhamdülillah. Risale-i Nur'daki bu dersler hem ehli imana hem insanlığa hem özellikle hususen gençlere çok mühim dersler. Evet. Gerçekten birinci okuduğumuz kısımda ne demişti? Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir, konuşmadır. Yani ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye gençler sual etmişler, medet istemişler. Yani bir yardım istemişler. Üstadımız da burada gayet güzel cevaplar, akli mantıki yollar göstererek nefsi de ikna edecek şekilde elhamdülillah güzel dersler verdi. Şurası dikkatimi çekmişti, onu tekrar okumak istiyorum. Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok dedi. Bakın, yani kabre insan üç yoldan başka gidecek yol yok. Bu üç şekilde girecek. Ya birinci yol, ya ikinci, ya üçüncü. Neymiş? Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Yani hayatını güzelce istikametle yaşamış, Allah'ın emrettiği şekilde haramlardan, günahlardan, şirkten, isyandan uzak kalmış. Böyle bir mümin, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, yani ya böyle girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere, yani günahları terk etmeyip, sapkınlıkları terk etmeyip bu yolda gidenlere bir hapsi ebedi, ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit, bir yalnızlık, uzaklaşma, tek başına bir tecrit içinde bir hapse münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır, delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, Şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet. Sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz, o keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sürur isteyen, ebedi ve daimi sürur, mutluluk isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta Hulasan evinden. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet. Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete, sefahate sevk eden gerçekten çok saikler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar. Yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefahate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız beraber ki herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini, bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, bunlar okunursa, kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefahate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin, ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin, kim menfidir kim müsbet? Bu eserler sizindir, bizi derde salmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Şu coşan halka bakın, millet sevgisi budur. Milyonları aştık, kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ömer.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: ol.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismuh, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâuh, ya men la ilahe gayruh, ya men tekaddeset esmâuh.

0: رداؤه، يا من لا يحصى آلاؤه، يا من لا يعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، نجنا من النار.
1: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجيز بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhum endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın, ılıksın.

Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden

0: 0551 98 99 0551 011 98 99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Güneydoğu Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتُرِيدُ اَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ. Ey Muaz! Sen fitne çıkarmak mı istiyorsun? İnsanları imtihana tabi tutmak mı istiyorsun? اِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ. İnsanlara namaz kıldıracağın zaman, insanlara imam olup namaz kıldıracağın zaman, فَقْرَ بِالشَّمْسِ وَدُحَاهَا. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا'yı oku. وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى. Bu sureyi oku. وَالْلَيْلِ اِذَا يَعْشَى. Yine bu sureyi oku. وَقْرَ بِسْمِ رَبِّكْ. Ve Ala suresi dediğimiz Bismi Rabbik suresini oku diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh Kur'an'ı çok iyi okuyanlardan birisi. Ve hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı işte birkaç sahabenin ismini sayıyor. Bir rivayette de 4 sahabenin ismini sayıyor. Bunlardan öğrenin, bunlardan alın diyor. Bunlardan birisi de Muaz ibn-i Cebel. Kendisi gerçekten hem Kur'an'ı bilme noktasında, hem hüküm noktasında, hem adalet noktasında, hem İslam'ı yaşama noktasında örnek bir şahsiyet. Peygamberimiz onu bu şekilde övüyor. Feraiz ilmini biliyor, kadılık görevlerinde bulunmuş ama genç yaşta da vefat ediyor. Allah ondan razı olsun. İşte bu gidiyor bir kavme namaz kıldırıyor. Biliyorsunuz Mekke'nin etrafında böyle kabileler, köyler var. Muaz ibn-i Cebel de gidiyor bunlara namaz kıldırıyor. Ve fakat namazda sureleri uzun okuyor. İşte Fatiha'yı okuyor. Fatiha'nın akabinden de sureler okuyor, uzun okuyor. Uzun okuyunca tabi yatsı namazı da insanlar da çiftçilikle meşgul, yorgun oluyorlar. Belki biraz da yaz günlerine de geliyorsa günler biraz daha tabi uzadığı için. Ne oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, durumdan şikayetlendiklerini belirtiyorlar. Ve Muaz ibn-i Cebel'i şikayet ediyorlar. Diyorlar hani namazda çok uzun okuyor. Yaşlımız var, ihtiyarımız var, hastamız var, yorgunluğumuz var. Bu bize ağır geliyor. Bunda ve özellikle de belirtiyorlar ki ey Allah'ın Resulü inşallah bunda da şikayet ettiğimizden dolayı da bir sıkıntı olmaz. Bize de bir vebal günah olmaz şeklinde de temennilerini tabii belirtiyorlar. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'i çağırıyor ve bu nasihatte bulunuyor. Bak diyor dikkat et. İnsanlar arasında fitneye sebep olacak davranışlardan kaçın. Çünkü namaz kılacağı zaman bir insanın arkasında yaşlılar vardır. Efendim hastalar vardır. İhtiyaç sahipleri vardır. Veya Peygamberimizin ifadesiyle kendisi ne diyor? Bazen uzatmak isterim ama bir çocuk sesi duyarım namazımı kısa keserim. Niye? Çocuk ağlıyor, mama ihtiyacı var, karnı acıkmıştır. Bu şekilde namazımı kısa keserim. Niye? Çocuk ağlıyor, mama ihtiyacı var, karnı acıkmıştır. Bu şekilde. Bu nedenle Muaz ibn-i Cebel

anlaşılmayacak bir şekilde ne rükû belli, ne secdesi belli, yattığıyla kalktığı bir oluyor. Bu şekilde namaz olmaz. Bunlardaki Peygamberimizin belirttiği ne? Uzun okuyor. Bu nedenle ona ne diyor? Kısa sureleri oku. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki sureler çeşitlidir. Uzun sureler vardır. Mesela Bakara suresinden başlayın. Ta Tevbe suresine kadar olan sureler nedir? Tabi 100 ayetten fazladır. 200 ayetten fazla olanlar var. Ondan sonra akabi ve sonra da denir mufassal sureler gelir. Kısa kısa olan sureler gelir. Mufassal sureler dediğimiz sureler de kendi aralarında ayrılır ki son cüz olarak nitelendirdiğimiz böyle şeyler kısa mufassallardır. Kısa kısadır. O yüzden Peygamberimiz de diyor bunları okursan da yeterli. Ama maalesef biz günümüzde bunları da okusak belki de alışmışız ya çok kısa inna tayna Kevser suresini okumaya ve İhlas suresini okumayı namazı bunlarla bitirmeye de alışmışız. O nedenle bunları bile okusak belki günümüz insanına ağır gelir. Bu nedenle birçok hoca efendi böyle daha çok kısa kısa sureler okumak suretiyle namazı ifa etmeye çalışıyorlar. Ama burada şunu da bilmemiz gerekiyor ki imam olacak kişiler namazı ne çok uzatacaklar ne de çok jet gibi kılacaklar. O Peygamberimizin tarif ettiği şekilde böyle rükûsunu güzel şekilde yapacak. Doğrulduğu zaman böyle itminan olacak. Bütün ağızlar sakinleşecek. Secdesi aynı, celseler aynı. Yani böyle yattığı gibi kalktığı olmayacak. Bu şekilde bir namazda doğru değil. Ha, çok uzatıp insanlara sıkıntı vermek de doğru değil. Ortayı bulmak gerekiyor ve insanları usandırmamak da gerekiyor. Ona göre imam olacak kardeşler çok dikkat edecekler. Peygamberimiz Muaz İbni Cebel'e bu konuda böyle nasihatlerde bulunuyor. Bunları da okursan yeter diyor ve bizim de neler okuyacağımızı, neler okumamız gerektiğini de anlatıyor. Tabi bu sureler bile birçok insanımızın belki de ezberinde de değildir. Ama tabi imam efendiler bu sureleri de biliyorlardır. İşte Peygamber yol gösteriyor. Her alanda bize yol gösteriyor. Namaz kılacağımız zaman da nasıl kılacağımızı bizlere anlatıyor. İnsanlara usantı vermeden, insanları usandırmadan, bıktırmadan, sıkıntıya sokmadan güzel bir şekilde orta halli her şeyde vasat olma vasfını korumak suretiyle namazları da kılmayı bize anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. اَتُرِيُدُ اَنْ تُم۪يتَهَا مَوْتَاتٍ Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle bir gün geçerken bakıyor ki adamın birisi bir koyunu yatırmış, kurban edecek, koyunu kesecek ve ama hala bıçağını biliyor. Bıçağı biliyor adam. Halbuki bıçağı önce bilese, getirse, hayvanı yatırsa, hemen kesse iş olup bitecek. Ama ne yapıyor? Gelmiş, yatırmış hayvanı bekliyor. Ve bıçağını biliyor. Peygamberimiz de ona diyor ki اَتُرِيُدُ اَنْ تُم۪يتَهَا مَوْتَاتٍ Sen onu ikinci seferde mi öldürmek istiyorsun? İki kere mi öldürmek istiyorsun? İki kere mi kesmek istiyorsun? هَلَّنْ حَدَتَّ شَفْرَتَكَ قَبْلَ اَنْ تُضْجِعَهَا Sen onu yatırmadan önce bıçağını bilesen daha uygun olurdu. Daha iyi olurdu. Demek suretiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şekilde kurban keserken, bir hayvanı boğazlarken, onu kurban ederken, onu keserken nasıl yapmamız noktasında da bize yol gösteriyor. Ve nasıl davranmamız gerektiği noktasında da bize yol gösteriyor. Emir ve talimatlarda bulunuyor. Allah-u Teala ihsandır. İhsan sahibini sever. Yani güzeldir, güzel yapan insanları sever, işini güzel yapanları sever ve devamlı Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İşinizi en güzel bir şekilde yapın. Bu bir koyunu kesme de olabilir veya başka bir şey de olabilir. Mesela bir insan marangozdur, en güzelini yapacak, en iyisini yapmaya çalışacak. Demircidir, en güzelini yapacak veya başka meslek sahibidir. En güzel bir şekilde işini en iyi bir şekilde en güzel bir şekilde yapmaya çalışacak ki bu peygamberimizin tavsiyesi. Hatta kurban keserken bir koyunu keserken bir hayvanı boğazlarken bile en güzel bir şekilde davranacak. Hayvana acı çektirmeden güzel bir şekilde bu ameliyeyi bu işlemi bitirecek. Ha, bıçağını önce ne yapacaksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bilevleyeceksin. Bıçağını biledikten sonra getireceksin hayvanını yatıracaksın. Güzel bir şekilde emredilen şeriatın emrettiği şekilde de hayvanını boğazlayacaksın.
Yatırmışsın hayvan.

0: Kadıncağızı onun gözünün önünde habire daha bıçağı bildiriyorsun. Bu olur mu? Peygamberimiz diyor, bak hayvana eziyet ediyorsun. Bu hayvanı sen iki kere öldürüyorsun. Böyle bir şey yapma demek suretiyle burada önemli bir ders veriyor ve biz de bu konuda dikkat edeceğiz. Neticede Kurban Bayramı oluyor, kurban kesiyoruz veya başka bir vesileyle kurbanlar kesiyoruz veya bu işi yapan kasap kardeşlerimiz de bu konuda dikkatli olacaklar. Önce bıçaklarını bilecekler, sonra getirip hayvanı yatırıp kesecekler, boğazlayacaklar ve hayvanın gözü önünde de bıçak bilemeye yapmayacaklar ve bileme çalışmayacaklar. Başka yerde bilecekler, bileyecekler, getirecekler, hayvanı yatırıp bu şekilde kesecekler. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan tavsiyeleri. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etezumune enni min ahirikum vefaten. Siz benim sizin içerinizde en son vefat edeceğimi mi düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle bir düşünce içerisinde misiniz? Ela ve inni min evvelikum vefaten. Muhakkak ki ben sizin ilk önce vefat edenlerinizden olacağım. Yani benden sonra birçok sahabe yaşayacak ama ben sizlerden önce vefat edeceğim. Hani burada peygamberimiz ne yapıyor? Peygamberlerin ölümlü olduğunu, bu dünyada herkesin ölüp gidebileceğini belirtmek için uyarılarda bulunuyor. Çünkü her insan yaşar. Yaşadığı gibi de her insan vefat edecek ve dar bekaya gidecek. Peygamberimiz de bunu onlara vurgulamak istiyor. Ve diyor ilk aranızdan ayrılacak olan da benim. Ve tettebiuni ama bir uyarıda da bulunuyor ki benden sonra diyor bazı şeyler olacak. Bazı şeyler takip edecek beni. Ne takip edecek? Efnaden fitneler, görüş zayıflığı, insanların böyle hakkı hakikati kavrayamaması gibi aklının gitmesi gibi bazı şeyler takip edecek. Ve öyle olacak ki yaktulu ba'dukum ba'da bir kısmınızı da katledecek, öldürecek Allah korusun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini vefat edeceğini, vefatından sonra bir kısım fitnelerin, bazı insanların görüşlerinin zayıflayacağının, basiretinin zayıflayacağının, hak ve hakikati tam anlayamayacak duruma geleceğinden, dumurlarının böyle zarar göreceğinden, beyinlerinin zarar göreceğinden dolayı onları uyarıyor ve diyor bir kısmınızı Allah korusun öldürecek. Bu uyarı işte Peygamberimiz uyarıyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresini anlatırken de mesela Yakup Aleyhisselam için ne diyorlar oğulları? Sen kafayı yavaş yavaş aklının gitmesinden korkuyoruz. Yani kafan iyice düşünmüyor, olayları anlayamıyor. Yusuf'un hasretinden, Yusuf'a olan düşkünlüğünden dolayı düşünce kabiliyetini zayıflattığı manasına bu ifadeyi kullanıyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada ne diyor? Efnaden, görüş zayıflığı. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Çünkü insan görüşü zayıfladı mı, basireti gitti mi, köreldi mi, firaseti kapandı mı, hakikatleri göremez ve zayıf düşünceye kalır. Gerçeği, doğruyu, hakkı, yanlışı, batılı, hakkı ayırt edemez duruma gelir. Bu sefer de ne yapar? Yanlışa düşer. O yanlış neticesinde kardeşine kılıç çekecek duruma gelir ve birbirlerini öldürürler. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz hem sahabeyi uyarıyor hem de bizleri uyarıyor. Sakın ha diyor, görüşleriniz zayıflamasın, düşünceleriniz zayıflamasın, keskin görüşte olun. Keskin görüşte olmak için de Kur'an'a yapışmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak gerekiyor. Bunlara yapışırsak o zaman ne olur? Doğruyu görürüz, doğruda kalırız, haktan ayrılmayız. Fikrimiz, düşüncemiz zayıflamaz. Böyle kör düşüncelere, yanlış düşüncelere, hatalı düşüncelere, hatalı izimlere, hatalı ideolojilere de kayıp gitmeyiz. Allah bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Ama neticesi ne olur? Eğer öyle de olursa birbirinizin boynunu vurursunuz, birbirinizle savaşırsınız, gücünüz gider, kuvvetiniz gider, düşmanların emri altına girersiniz, zelil ve perişan olursunuz. Ölçü nedir? Allah'ın kitabı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, yanlış düşünceye sapmamak, düşüncelerin körelmemesi, firasetin ve basiretin kapanmaması için, bu hale düşmemek için kaynak kurunan örnek ve önder peygamber deyip bu iki kaynağa, bu iki güzele sahip çıkmak, onun emirlerine uymamız gerekiyor. Allah-u Teala da bizleri onlardan eylesin. Bu görüşü zayıflayan, hakikati göremeyecek duruma gelenlerden bizi eylemesin. Ve onların da şerrinden korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ Siz benim duyduklarımı duyabiliyor musunuz? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri var. Hasaisün Nebi denir. Peygamberimizin özellikleri. Ne yapar? Allah-u Teala onlara bazı şeyleri gösterir. Gayb olan şeyleri, bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz, işitemeyeceğimiz bazı şeyleri Nebisine gösterebilir, bildirebilir. Çünkü ayet-i kerimede de ne yapıyor? Allah-u Teala bazı şeyleri Nebilerine gösterir. Çünkü onlar vahiy alıyor. Değil mi? Bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz şeyi peygamberler alıyor. Bu nedenle Peygamberimiz onlara bilgi veriyor. Göremeyeceğimiz şeyleri, gayb alemindeki bilgileri bizlere ulaştırıyor. O söylüyor, biz de biliyoruz ve öğreniyoruz. Benim diyor işittiklerimi siz işitebiliyor musunuz? İnni muhakkak ki ben le esmeu atites semai ve ma tulamu en teite. Ben böyle öyle şeyler duyuyorum ki arzın, havanın yani gökteki semanın hışırtılarını duyuyorum. Gökteki semadaki hışırtıları duyuyorum. Böyle fısıltıları duyuyorum. Niye? وَمَا ف۪يهَ مَوْضِعُ شِبْرٍ Böyle bir yer yok ki, bir parça yok ki, böyle bir bölüm kalmasın ki, اِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ Orada bir melek vardır. سَاجِدٌ Orada secde ediyordur. اَوْ قَائِمٌ Orada ayakta Allah-u Teala'yı tesbih ediyordur. Allah-u Teala'ya duada bulunuyordur, istiğfarda bulunuyordur. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim göremeyeceğimizi bize anlatıyor ve bilin ki diyor semada gördüğünüz her yerde melek vardır. Ya o melek secde halindedir ya da kıyam halindedir. Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bunu bilin, bunu anlayın diye bize uyarıda bulunuyor ve gökyüzünün, semanın nasıl olduğunu bize anlatıyor, nelerin olduğunu bizlere anlatıyor. Değerli kardeşlerim, bu haftaki bugünkü hadis bahçesi programını da burada bitiriyoruz. Ben sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşkın eyledim. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyum çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşkın eyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avarıyım, gel gör beni aşkın eyleti.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o, bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa, onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

yola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün. Gül-i gülzar nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür kademine o gül.

Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz küsur.

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür. Rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden. Bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir. Kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde. Annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi.
Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Tevhidim imanım benim adlanır. Ben bu şehri Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki, şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eleyen onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun? İmanını bulmamış. Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, dama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim namusum benim, şehrim vicdanım benim, şehrim...

0: Önünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
4: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hayber kaleleri bir bir düşmüştü. Hayber fethedilmişti. İslam erleri büyük bir zafer elde etmişlerdi. Hicaz coğrafyasının en çetin toplumunu mağlup etmeyi başarmışlardı. 20 gün süren savaşın sonunda İslam ordusu büyük bir sevinç yaşıyor, Rahman-ı Rahim'e hamd ediyorlardı. Şimdi dönüş hazırlıkları başlıyordu. İslam ordusu şehirlerin en nurlusu Medine-i Münevvere'ye dönmeye hazırlanıyordu. Bu esnada ikinci büyük bir sevinç dalgası yaşanıyordu. Yıllar önce Habeşistan'a hicret eden Hazreti Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh 16 Müslümanla beraber Medine'ye geliyordu. İçlerinde Peygamber Efendimiz'le nikahı kıyılan Hazreti Ümmü Habibe annemiz de vardı. Medine'ye geldiklerinde Hazreti Cafer 40 yaşlarındaydı. Habeşistan'a hicret ederken 27 yaşındaydı. 13 yıl gurbet ellerde kalmışlardı. 13 yıl uzun bir zamandı. Onlar Mekke yıllarında peygamber iklimindeydiler. Sevgiliye çok yakındılar. Peygamber ikliminde kalplerinde nice latif haller yaşamışlardı. Kalpleri kainatı kucaklayan sevgilinin kalbine çok yakındı. Sevgilinin kalbindeki ihtişam yüzüne yansıyordu. O zaman kelimelerin tarif edemeyeceği bir güzellik vücut buluyordu. Seyrine doyulmaz muhteşem bir güzellikti. Onun şerefli arkadaşları o güzelliğe bakmaya kıyamazlardı, bakmaya doyamazlardı. Sevgilinin dilinden dökülen ayetler olduğu gibi onların kalbine akardı. O bir şelale gibiydi. Onlarsa şelalenin çevresinde bir seher yeli ikliminde gibiydiler. Sevgili onların kalplerini, düşünce dünyalarını ayetlerle inşa ediyordu. Yer yer ayetlere açılımlar getiriyordu. Zihinleri berraklaştırıyor, kalpleri berraklaştırıyordu. Alemlere rahmet olanla beraber olmak hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Bütün güzelliklerin üstünde bir güzellikti. Sevgi bir aşka dönüşsündü. Yaktıkça yakardı. Kuru bir ağaca döndürürdü. Aşık sanki bir vurgun yemiş halin içinde olurdu. Bir mum misali eridikçe erirdi. İnsan fani bir aşka düçar olunca böyle hallere düşüyordu. Ya büyük bir sevgiliye tutulursa, ya büyük bir sevgilinin sevgisi bir insanın kalbini kuşatırsa, o zaman o aşığın hali nice ola ki? Peygamber aşığı Yaman dede nasıl feryat ediyordu? Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen ruhnümasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle feraknak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa cemalinle feraknak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah.
Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haramgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payende tezkiri. Neden gönlüm murad eylese, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Hazreti Cabir bin Ebu Talib radıyallahu anh tam 13 yıl ayrı düşmüştü. Hep vuslat hasret içinde yanmıştı. Artık şimdi Habeşistan'dan Medine'ye gelmişti. Ama vuslat mümkün olamıyordu. Zira Peygamber Efendimiz Hayber'deydi. Ebu Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan Medine'ye gelmişler. Sevgilinin Hayber'de olduğunu öğrenince hemen Hayber yollarına düşmüşlerdi ve Hayber'e geliyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer ve diğer müminleri görünce sevinçle hemen kalkıp onlara doğru yürüdü. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer radıyallahu anh'ı kucaklıyor, alnından öpüyor, diğer müminleri kucaklıyor, her birinin alnından öpüyordu. Ortam bir anda bayram iklimine dönüşüyor. Müslümanlarda sevinç dalga dalgaydı. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu: Hayber'in fethedilmesine mi yoksa Cafer'in gelmesine mi daha çok sevineyim bilemiyorum buyuruyordu. Yıllardır Müslümanlara binbir tuzak kuran bir güç izale ediliyordu. En büyük engellerden biri daha aşılıyordu. Müslümanlar Hayber'i İslam vatanına dönüştürüyorlardı. O coğrafyanın en zengin toprakları İslam milletinin oluyordu. Hem en büyük bir engel aşılıyordu, hem en büyük maddi imkanlara ulaşılıyordu. Müslümanlar bugüne kadar böyle büyük bir imkana kavuşmamışlardı. En büyük sevinç içindeydiler. Tam böyle bir zamanda Hazreti Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan geliyorlardı. Yıllardır bir özlem, bir hasretle yollar gözleniyordu ve vuslat oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim diye sevincinin en ileri boyutunu dillendiriyordu. Güzel bir mümin bütün dünyalara bedeldi. Tüm dünyadakiler ve iman ikliminden uzaklarda olan milyonlarca insanlardan daha değerliydi. Zira kalbinde tevhid vardı. Rabbi Rahim'e iman vardı. Derin bir sevgi vardı. Derin bir huşu vardı. Haşyet vardı. Rahman-ı Rahim'le bağlantılı bir kalp vardı. Yerin bağrında oyalananlar vardı. Öbür tarafta iman ikliminde tekamül yürüyüşüne çıkanlar vardı. Onun her şeyi Allah'la bağlantılıydı. Her şeye onunla ilgi kurarak ilişki kurardı. Allah için sevgiler, sevgilerin en büyüğüydü. Haliyle Peygamber Efendimiz Hayber'in fethine mi ya da Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim buyuruyordu. Onların kalpleri arı duruydu. Onların kalplerinde sevgi çağlayanı çağlardı. Önce kalbi selim vardı. Sonra akli selim vardı. Sonra zevki selim vardı. Onlar bir medeniyet kuruyorlardı. Onların medeniyeti kalp medeniyetiydi. Bir kalp bütün dünyalara bedel olurdu. Hayber Savaşı bitiyordu. Çetin bir mücadeleden sonra Hayber Savaşı bitiyordu. Artık Medine'ye dönüyorlardı. Peygamber Efendimiz savaş sonrasında hiçbir kadın ve kıza dokunulmamasını, hiçbir esire eziyet edilmemesini emrediyordu. Esir alınanlar arasında Hayber liderlerinden
Huyey bin Ahtab'ın kızı ve Yahudilerin eşrafından Kinane bin Rebi'nin eşi Zeynep de vardı. Zeynep'i Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona İslam anlattı ve Müslüman olmasını teklif etti. Zeynep yıllar önceydi, daha çocuk yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Kuba'ya gelmişti. Babası Huyey bin Ahtab ve amcası Peygamber Efendimizin gerçekten peygamber mi değil mi bunu öğrenmek istiyorlardı. Onlar ellerindeki Tevrat'tan son peygamberin özelliklerini çok iyi biliyorlardı. Kuba'ya geldiler ve Kuba'ya geldiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yakinen

0: Sukutu hayale uğruyordu. Hayalleri suya düşüyordu. Gördükleri peygamberdi ama asla kabullenmezlerdi. Kendilerinden değildi. Hor gördükleri Araplardandı. Şimdi Araplara mı tabi olacaklardı? Bu kabul edilemezdi. Hayber'e gelmişlerdi. Zeynep'in babası ve amcası son peygamberle ilgili konuşuyorlardı. Zeynep küçüktü ama fevkalade anlayabiliyordu. Babası Ahtab bin Uyey sesli sesli konuşuyordu. Amcası şimdi ne yapacağız diye soruyordu. Ahtab asla olmaz diyordu. Onun peygamberliğini asla kabul edemeyiz diyordu. Ama amcası son peygamber olduğu çok belli. Ne diyeceğiz, ne söyleyeceğiz diye soruyordu. Ahtab, biz yıllardır son peygamberin bizden çıkacağını söylemiyor muyduk? Evet, o peygamber ama bizden değil. Haliyle onun peygamber olmadığını söyleyeceğiz diyordu. Öfkeyle, yüksek sesle bağırıyordu. Küçük Zeynep, babasıyla amcasının konuşmalarını duyuyordu. Gönül dünyasına bir anlam düşüyordu. Son peygamber o ama kabul etmeyeceğiz sözleri. Küçük Zeynep meraklanıyordu. Son peygamberi bir görebilseydi. Nasıl bir insandı? Nasıl bir peygamberdi? Kalbinde derin bir ilgi oluşmuştu. Şimdi Zeynep Hatun son peygamberin karşısındaydı. Tabiiliği, konuşması, gül yüzündeki tebessümü ne kadar güzeldi. Kalp bu güzellik karşısında derin bir duyuşla ayağa kalkardı. Zeynep Hatun'un kalbi ayağa kalkıyordu. Peygamber Efendimiz Zeynep Hatun'a İslam'ı teklif ediyordu. Kabul etmezse serbest bırakılacağını söylüyordu. Şayet kabul ederse evlilik teklifinde bulunuyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğimde ey Nebi, ben de ömür

Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

bolca verdin gönül aşımı. Aşkınla sel ettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

kapılar gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kakmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün neşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım, bir gün bir yuvaya gizlice indim, rızkına saygıyı görünce dondum, nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı, sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü, dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
7: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları

Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni.

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, İçin şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı, serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül. Senin hakkın değil matem.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rezzak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Er-Rezzak, yarattığı bütün mahlukatın rızkını veren, ruh ve bedenlerinin gıdasını yaratan ve rızık veren manasını taşıyor. Ey Rabbimiz, sen bedenimizi rızıklandıran, ruhumuzu doyuransın. Sen yeryüzünde, toprak üstünde veya altında, havada ve denizde yaşayan tüm canlıların ve de özellikle onların aralarında aciz ve zayıf olanların beden güçlerinin ve sıhhatlerinin devamı için ihtiyaçları olan rızkı tam vaktinde ve hiçbirini unutmadan verensin. Zariyat Suresi. Şüphesiz ki Allah'ın kendisidir Rezzak, rızık verici olan, kuvvet sahibi ve metindir. Hud Suresi. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Yüce Rabbimiz, yarattığı her canlının rızkına kefil oluyor. Yani ölmeyecek kadar rızık tekeffül-ü Rabbani altındadır. Ankebut Suresi. Nice hayvanlar var ki rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Çünkü onların da sizin de rızkınızı Allah veriyor. O her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Ey Rabbimiz, sen bizim yegane ilahımız ve yegane yaratanımızsın. Sen rızkını tedarik edemeyen güçsüz, aciz, iktidarsız ve bir o kadar da çaresizlerin rızkını hiç ummadıkları yerden verensin. Gözsüz elma kurdunu leziz bir elmanın içinde yaşatan, onu rızkıyla kuşatansın. Minicik karıncayı yaz boyu çalıştırıp kışa hazırlatansın. Kaf Suresi. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. Ağaçların hareket etme kabiliyeti yokken
ve onlar bulundukları yerde insanlara tevekkülü öğreten abidler misali rüzgarlarda salınıp yapraklarına hu esmalı ilahiler söyletirken rızıklarını gökten inen rahmetle ve topraktaki zengin minerallerle ağaçlara ulaştıransın Rabbim. Her yarattığının küçük bir tasviri olan yavrucuklara anaları vasıtasıyla rızıklarını ulaştıran, mucize gıda olan süt ile onların saf ve temiz ağızlarına kadar uzatan ve bu tecelliler ile aleme Rezzak, Rahman ve Aziz gibi nice isimlerini seyrettirensin Rabbim. Bebekleri anne şefkatiyle kucaklattırıp rahmetle sarmalayansın. Yavrusunu emziren her anneyi kalp atışlarının ayarıyla bebeğiyle birleştiren ve o yavruyu maddi rızıkla rızıklandırırken ruh sağlığını kuvvetlendirerek manen de rızıklandıransın. Birsin, büyüksün, kudretin karşısında kulların ancak secdelere gitsin. Mideye bedenin sağlıklı halini korumak için gerekli rızka ulaşmanın yolunu acıkma duygusu ile verdiğin gibi insan ruhunu manevi rızıklarla doyuracak ve tatmin edecek şekilde donatan ve onu güzelliklere acıktırarak aratansın Rabbim. Kuluna göz, kulak, kalp verip bunları rahmet hazinelerinin anahtarı kılansın. Göze kainattaki güzellikleri seyrettirip onun sahibini bulmaya yöneltensin. Ve senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarına sana kavuşma yollarını açarak en büyük rızık olan hidayetinle rızıklandıransın. Yeryüzünü imtihan sahası kıldığın kuluna rızkı da ayrı bir imtihan aracı olarak verensin.

Şura Suresi. Göklerin ve yerin kilitleri O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilendir. Fatır Suresi. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın, hatırlayın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? Ali İmran Suresi. Geceyi gündüzün içine sokarsın. Gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verensin. Yunus Suresi. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen Allah'tır diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yunus Suresi. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen Allah'tır diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Buyurarak, kulunu muhatabın kılarak şereflendiriyorsun ve ona aklını kullanarak doğru yolu bulmayı öğretiyorsun. Bu manevi rızıklarını iman eden gönüllere yağdırıyor, onları iman nuru ile, hidayet rızkı ile doyuruyorsun. Dünya malı ile nimetlendirdiğin, rızkını geniş kıldığın kullarına ahireti hatırlatıyorsun. Yasin Suresi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın dendiği zaman, o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz dediler. Diyenlerden olmamamızı istiyorsun Rabbim. Münafikun Suresi. Birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Ey Rabbimiz, bize verdiğin rızıkları düşünüyoruz ve ilk önce aciz bedenimizi saran hava, su ve güneş nimetlerin için sana şükürler ediyoruz. Sonra arızasız çalışan muhteşem bir makine olan bedenime seni arayıp bulmakta bana büyük yardımcı olan aklıma, hep iyilik ve güzelliklere kodladığın için yanlışlarımda beni hırpalayan
doğruları hissettirerek beni hep hayırlara çekmeye çalışan yüreğime bakıyor. Bu muhteşem nimetlerle donatılmanın şükrünü nasıl eda edebileceğimizi düşünüyoruz. Kainata senin varlığını anlatan iki cihan efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde sana yüce kelamınla yalvarıyor ve Hazreti İsa'nın duası ile yöneliyoruz. Maide suresi. Meryem oğlu İsa da Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın, dedi. Rabbimiz, bizi yeryüzünde senin için yaşayıp önümüze serdiğin manevi sofralardan nasipdar olanlardan eyle. Verdiğin her nimeti paylaşanlardan ve Rezzak isminin tecellilerini yaşayanlardan eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barışseverdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti. İncil'de barış.
1: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Ok Şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

صحیفه نو یاب کن، جلد نو یاب کن، آینه نو یاب کن. آنا ده بن سوکاک چوچویم آبی. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın. Dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfan o yok. Cilt no yok. Anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Baş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahi, senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Nur İklimi programında Sözler Mecmuası'ndan 13. sözün 2. makamı ve vaktimiz kalırsa ondan sonraki yine gençlere verilen bir ders var. Onu da okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor. Göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur, elbette daima gözü önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapse münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadeti ebediyeye ve aleme nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkur üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri ve %99 ihtimali kat'i ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifakan haber veriyorlar. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır o haber verenler. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştahını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsü münferedine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o dar ağacını kaldırıp, o hapsi münferedi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşeti elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehle dalalet ve sefahat 100 bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzet-i azimeyi terk edip, gençlik saykasıyla, o hadsiz elemler ile alude, zehirli bir bala benzeyen, sefihane ve heveskârane muvakkat bir lezzet-i gayr-ı meşruayı ihtiyar eden, hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla biliyor, onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nevi beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nevi beşere bütün hakaikta üstatlık edip 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nevi beşerin medara iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukut-u mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi, yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi, istikbaldeki ahval dahi, mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi, ehli sefahat şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen, daimi sururu, sevinci isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Evet, diğer bölüme geçiyoruz, bir sonraki bölüm. Birkaç biçare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Hayat ise eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular,

girecek, birinci yoldaki gibi girecek. Allah böyle girmeyi nasip etsin cümlemize. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere, yani günahları terk etmeyip, sapkınlıkları terk etmeyip bu yolda gidenlere bir hapsi ebedi, ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit, bir yalnızlık, uzaklaşma, tek başına bir tecrit içinde bir hapse münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. İnanıyor ama inandığı gibi, itikat ettiği gibi hareket etmediğinden öyle muamele görecek diyor. Ya da üçüncü yoldaki gibi girecek kabre. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, açıktır. Delil istemiyor, göz ile görünür. Evet, şurada da ileride dedi ki, idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Evet, sonraki derste, şurayı da okuyalım, tekrar bir vecize var burada. Dünyanın dedi, lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Yani meşru daire, helal dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kafidir. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi surur isteyen, ebedi ve daimi surur, mutluluk isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektirir. Diğer bölümde de şu önemli bir nokta Hulasan evinden. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet, Cenab-ı Hak bizleri de ve bütün gençlerimizi de, çocuklarımızı da bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza eylesin. Evet, bu zamanda gençleri ifsad eden, gençleri dalalete, sefahate sevk eden gerçekten çok saikler var. Sevk edici çok şeyler var. Sosyal medya ayrı, insanlar ayrı, çevre ayrı, arkadaşlar. Yani her şey insanı dünyaya, birçoğu da sefahate, dalalete çağırıyor, sevk ediyor. Kalbini, ruhunu, aklını Kur'an'la, imanla, iman hakikatleriyle ve hususen Kur'an'ın bu asırdaki mühim bir dersi olan Risale-i Nur'la nurlandıran, Kur'an'ın nuruyla nurlandıran insanlar ve gençler inşallah bu zamanın o cazibedar fitnelerine, tuzaklarına düşmeyecekler inşallah. Biz kendimiz okuduğumuz gibi çocuklarımızla da beraber evde okumamız gerekiyor. Çünkü bir çocuğun, bir insanın ilk dersi ailede oluyor. Ve onun da ilk üstadı annesi oluyor. Evde ev halkıyla beraber üstadımız beraber

0: herkes 3-5 çoluk çocuğuyla beraber hiç değilse 5-10 dakika beraber okusunlar diyor. Bu üstadımızın bu nasihatini, bu doğrultuda uygulayıp gerçekten evimizde ciddi manada okumamız gerekiyor. Çünkü çocukların kalbine, ruhuna Kur'an'ın, imanın hakikatleri tohum nevinden, çekirdek nevinden ekilmesi gerekiyor. Bunlar aşılanırsa, bunlar okunursa, kalbine, ruhuna, duygularına yerleşirse, inşallah dışarıdaki o kötü tuzaklar, şerler, sefaate, günahlara sevk eden, çağıran insanlar ve şeytanın avaneleri onları kandıramayacak, onları bozamayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza edecek diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak okumayı, istifade etmeyi, yaşamayı cümlemize ve gençlerimize de nasip etsin. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak bir dahaki programda görüşmek üzere bizlere ömür verirse inşallah yine beraber bir derste buluşur ve okumaya çalışırız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paket

0: 0551 011 98 99, 0551 011 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir asan veçile yuyanlara selam olsun. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam, affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 011 98 99, 0551 011 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

hodyam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdavim isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden. Yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık. Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üret.

Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyin

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Süveyda'ya alt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan beni. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan beni. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda? Rüveyda.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hayber kaleleri bir bir düşmüştü. Hayber fethedilmişti. İslam erleri büyük bir zafer elde etmişlerdi. Hicaz coğrafyasının en çetin toplumunu mağlup etmeyi başarmışlardı. 20 gün süren savaşın sonunda İslam ordusu büyük bir sevinç yaşıyor, Rahman-ı Rahim'e hamd ediyorlardı. Şimdi dönüş hazırlıkları başlıyordu. İslam ordusu, şehirlerin en nurlusu Medine-i Münevvere'ye dönmeye hazırlanıyordu. Bu esnada ikinci büyük bir sevinç dalgası yaşanıyordu. Yıllar önce Habeşistan'a hicret eden Hazreti Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh 16 Müslümanla beraber Medine'ye geliyordu. İçlerinde Peygamber Efendimiz'le nikahı kıyılan Hazreti Ümmü Habibe annemiz de vardı. Medine'ye geldiklerinde Hazreti Cafer 40 yaşlarındaydı. Habeşistan'a hicret ederken 27 yaşındaydı. 13 yıl gurbet ellerde kalmışlardı. 13 yıl uzun bir zamandı. Onlar Mekke yıllarında peygamber iklimindeydiler. Sevgiliye çok yakındılar. Peygamber ikliminde kalplerinde nice latif haller yaşamışlardı. Kalpleri kainatı kucaklayan sevgilinin kalbine çok yakındı. Sevgilinin kalbindeki ihtişam yüzüne yansıyordu. O zaman kelimelerin tarif edemeyeceği bir güzellik vücut buluyordu. Seyrine doyulmaz muhteşem bir güzellikti. Onun şerefli arkadaşları o güzelliğe bakmaya kıyamazlardı, bakmaya doyamazlardı. Sevgilinin dilinden dökülen ayetler olduğu gibi onların kalbine akardı. O bir şelale gibiydi. Onlarsa şelalenin çevresinde bir seher yeli ikliminde gibiydiler. Sevgili onların kalplerini, düşünce dünyalarını ayetlerle inşa ediyordu. Yer yer ayetlere açılımlar getiriyordu. Zihinleri berraklaştırıyor, kalpleri berraklaştırıyordu. Alemlere rahmet olanla beraber olmak hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Bütün güzelliklerin üstünde bir güzellikti. Sevgi bir aşka dönüşsündü. Yaktıkça yakardı. Kuru bir ağaca döndürürdü. Aşık sanki bir vurgun yemiş halin içinde olurdu. Bir mum misali eridikçe erirdi. İnsan fani bir aşka düçar olunca böyle hallere düşüyordu. Ya büyük bir sevgiliye tutulursa, ya büyük bir sevgilinin sevgisi bir insanın kalbini kuşatırsa, o zaman o aşığın hali nice ola ki? Peygamber aşığı Yaman dede nasıl feryat ediyordu? Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen ruhnümasın sen. Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle feraknak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa cemalinle feraknak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haramgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payende tezkiri. Neden gönlüm murad eylese, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Hazreti Cabir bin Ebu Talib radıyallahu an tam 13 yıl ayrı düşmüştü. Hep vuslat hasret içinde yanmıştı. Artık şimdi Habeşistan'dan Medine'ye gelmişti. Ama vuslat mümkün olamıyordu. Zira Peygamber Efendimiz Hayber'deydi. Ebu Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan Medine'ye gelmişler. Sevgilinin Hayber'de olduğunu öğrenince hemen Hayber yollarına düşmüşlerdi ve Hayber'e geliyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cafer ve diğer müminleri görünce sevinçle hemen kalkıp onlara doğru yürüdü. Peygamber Efendimiz Hazreti Cafer radıyallahu anh'ı kucaklıyor, alnından öpüyor, diğer müminleri kucaklıyor, her birinin alnından öpüyordu. Ortam bir anda bayram iklimine dönüşüyor. Müslümanlarda sevinç dalga dalgaydı. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu: Hayber'in fethedilmesine mi yoksa Cafer'in gelmesine mi daha çok sevineyim bilemiyorum buyuruyordu. Yıllardır Müslümanlara binbir tuzak kuran bir güç izale ediliyordu. En büyük engellerden biri daha aşılıyordu. Müslümanlar Hayber'i İslam vatanına dönüştürüyorlardı. O coğrafyanın en zengin toprakları İslam milletinin oluyordu. Hem en büyük bir engel aşılıyordu, hem en büyük maddi imkanlara ulaşılıyordu. Müslümanlar bugüne kadar böyle büyük bir imkana kavuşmamışlardı. En büyük sevinç içindeydiler. Tam böyle bir zamanda Hazreti Cafer ve arkadaşları Habeşistan'dan geliyorlardı. Yıllardır bir özlem, bir hasretle yollar gözleniyordu ve vuslat oluyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim diye sevincinin en ileri boyutunu dillendiriyordu. Güzel bir mümin bütün dünyalara bedeldi. Tüm dünyadakiler ve iman ikliminden uzaklarda olan milyonlarca insanlardan daha değerliydi. Zira kalbinde tevhid vardı. Rabbi Rahim'e iman vardı, derin bir sevgi vardı, derin bir huşu vardı, haşyet vardı. Rahman-ı Rahim'le bağlantılı bir kalp vardı. Yerin bağrında oyalananlar vardı. Öbür tarafta iman ikliminde tekamül yürüyüşüne çıkanlar vardı. Onun her şeyi Allah'la bağlantılıydı. Her şeye onunla ilgi kurarak ilişki kurardı. Allah için sevgiler, sevgilerin en büyüğüydü. Haliyle Peygamber Efendimiz Hayber'in fethine mi ya da Cafer'in gelişine mi daha çok sevineyim buyuruyordu. Onların kalpleri arı duruydu. Onların kalplerinde sevgi çağlayanı çağlardı. Önce kalbi selim vardı. Sonra akli selim vardı. Sonra zevki selim vardı. Onlar bir medeniyet kuruyorlardı. Onların medeniyeti kalp medeniyetiydi. Bir kalp bütün dünyalara bedel olurdu. Hayber Savaşı bitiyordu. Çetin bir mücadeleden sonra Hayber Savaşı bitiyordu. Artık Medine'ye dönüyorlardı. Peygamber Efendimiz savaş sonrasında hiçbir kadın ve kıza dokunulmamasını, hiçbir esire eziyet edilmemesini emrediyordu. Esir alınanlar arasında Hayber liderlerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı ve Yahudilerin eşrafından Kinane bin Rebi'nin eşi Zeynep de vardı. Zeynep'i Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona İslam anlattı ve Müslüman olmasını teklif etti. Zeynep yıllar önceydi, daha çocuk yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Kuba'ya gelmişti. Babası Huyey bin Ahtab ve amcası Peygamber Efendimizin gerçekten peygamber mi değil mi bunu öğrenmek istiyorlardı. Onlar ellerindeki Tevrat'tan son peygamberin özelliklerini çok iyi biliyorlardı. Kuba'ya geldiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yakinen gözlemlediler. Yüreklerinde bir elem, hüzün ve öfke oluşuyordu. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri son peygamber olduğunu ortaya koyuyordu. Kuba'dan hınçla dönüyorlardı. Uzun yıllar beklenti halindeydiler. Son peygamberin Yahudilerden çıkmasını şiddetle istiyorlardı. Geleceğinin yakın olduğunu da söyleyip duruyorlardı. Ama şimdi yılların hayali sukutu hayale uğruyordu. Hayalleri suya düşüyordu. Gördükleri peygamberdi ama asla kabullenmezlerdi. Kendilerinden değildi. Hor gördükleri Araplardandı. Şimdi Araplara mı tabi olacaklardı? Bu kabul edilemezdi. Hayber'e gelmişlerdi. Zeynep'in babası ve amcası son peygamberle ilgili konuşuyorlardı. Zeynep küçüktü ama fevkalade anlayabiliyordu. Babası Ahtab bin Uyey sesli sesli konuşuyordu. Amcası şimdi ne yapacağız diye soruyordu. Ahtab asla olmaz diyordu. Onun peygamberliğini asla kabul edemeyiz diyordu. Ama amcası son peygamber olduğu çok belli. Ne diyeceğiz, ne söyleyeceğiz diye soruyordu. Ahtab biz yıllardır son peygamberin bizden çıkacağını söylemiyor muyduk? Evet, o peygamber ama bizden değil. Haliyle onun peygamber olmadığını söyleyeceğiz diyordu. Öfkeyle, yüksek sesle bağırıyordu. Küçük Zeynep, babasıyla amcasının konuşmalarını duyuyordu. Gönül dünyasına bir anlam düşüyordu. Son peygamber o ama kabul etmeyeceğiz sözleri. Küçük Zeynep meraklanıyordu. Son peygamberi bir görebilseydi. Nasıl bir insandı? Nasıl bir peygamberdi? Kalbinde derin bir ilgi oluşmuştu. Şimdi Zeynep Hatun son peygamberin karşısındaydı. Tabiiliği, konuşması, gül yüzündeki tebessümü ne kadar güzeldi. Kalp bu güzellik karşısında derin bir duyuşla ayağa kalkardı. Zeynep Hatun'un kalbi ayağa kalkıyordu. Peygamber Efendimiz Zeynep Hatun'a İslam'ı teklif ediyordu. Kabul etmezse serbest bırakılacağını söylüyordu. Şayet kabul ederse evlilik teklifinde bulunuyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, Tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, bahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi

0: Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Evliya Burhanul Asfiya Habibi Huda Şefii Ruzi Ceza Ani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar-ı Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun, bir cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeran eden, eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için.
1: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz küsen herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60.047 olur.

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek,

Selam İmam Hatip'lim, selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim, selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam.

Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Rozuşep didelerim derdün ile kan ağlar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetti tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cenab-ı Hakk'ın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar. Fakat o bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. Şeyh Sadi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyrukları olan hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتُرِيدُ اَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ Ey Muaz! Sen fitne çıkarmak mı istiyorsun? İnsanları imtihana tabi tutmak mı istiyorsun? اِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ İnsanlara namaz kıldıracağın zaman, insanlara imam olup namaz kıldıracağın zaman فَقْرَ بِالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا'yı oku وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى Bu sureyi oku وَالْلَيْلِ اِذَا يَعْشَى Yine bu sureyi oku وَقْرَ بِسْمِ رَبِّكْ ve Ala suresi dediğimiz بِسْمِ رَبِّكْ suresini oku diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh Kur'an'ı çok iyi okuyanlardan birisi. Ve hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı işte birkaç sahabenin ismini sayıyor. Bir rivayette de 4 sahabenin ismini sayıyor. Bunlardan öğrenin, bunlardan alın diyor. Bunlardan birisi de Muaz ibn-i Cebel. Kendisi gerçekten hem Kur'an'ı bilme noktasında, hem hüküm noktasında, hem adalet noktasında, hem İslam'ı yaşama noktasında örnek bir şahsiyet. Peygamberimiz onu bu şekilde övüyor. Feraiz ilmini biliyor, kadılık görevlerinde bulunmuş ama genç yaşta da vefat ediyor. Allah ondan razı olsun. İşte bu gidiyor bir kavme namaz kıldırıyor. Biliyorsunuz Mekke'nin etrafında böyle kabileler, köyler var. Muaz ibn-i Cebel de gidiyor bunlara namaz kıldırıyor. Ve fakat namazda sureleri uzun okuyor. İşte Fatiha'yı okuyor. Fatiha'nın akabinden de sureler okuyor. Uzun okuyor. Uzun okuyunca tabi yatsı namazı da insanlar da çiftçilikle meşgul, yorgun oluyorlar. Belki biraz da yaz günlerine de geliyorsa günler biraz daha tabi uzadığı için. Ne oluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Durumdan şikayetlendiklerini belirtiyorlar. Ve Muaz ibn-i Cebel'i şikayet ediyorlar. Diyorlar hani namazda çok uzun okuyor. Yaşlımız var, ihtiyarımız var, hastamız var, yorgunluğumuz var. Bu bize ağır geliyor. Bunda ve özellikle de belirtiyorlar ki ey Allah'ın Resulü inşallah bunda da şikayet ettiğimizden dolayı da bir sıkıntı olmaz. Bize de bir vebal günah olmaz şeklinde de temennilerini tabii belirtiyorlar. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'i çağırıyor ve bu nasihatte bulunuyor. Bak diyor dikkat et. İnsanlar arasında fitneye sebep olacak davranışlardan kaçın. Çünkü namaz kılacağı zaman bir insanın arkasında yaşlılar vardır. Efendim hastalar vardır. İhtiyaç sahipleri vardır. Veya Peygamberimizin ifadesiyle kendisi ne diyor? Bazen uzatmak isterim ama bir çocuk sesi duyarım namazımı kısa keserim. Niye? Çocuk ağlıyor, mama ihtiyacı var, karnı acıkmıştır. Bu şekilde. Bu nedenle Muaz ibn-i Cebel'in zımmında bütün imamlara, namaz kıldıracak insanlara Peygamberimiz bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Namazı diyor kıldıracağınız zaman orta halli olun, dikkat edin. Arkanızdaki insanların durumuna göre namazı kıldırın. Çok uzun uzun da sureleri okumayın. Ha tek başınıza kıldığınız zaman da nasıl okursanız yani ne kadar uzun okursanız okuyun. Fakat bu da demek değildir ki hani günümüzde bazen duyuyoruz ya cehd imamlar gibi böyle ne okuduğunu anlaşılmayacak bir şekilde ne rükû belli ne secdesi belli yattığıyla kalktığı bir oluyor. Bu şekilde namaz olmaz. Bunlardaki Peygamberimizin belirttiği ne? Uzun okuyor. Bu nedenle ona ne diyor? Kısa sureleri oku. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki sureler çeşitlidir. Uzun sureler vardır. Mesela Bakara suresinden başlayın ta Tevbe suresine kadar olan sureler nedir? Tabi 100 ayetten fazladır. 200 ayetten fazla olanlar var. Ondan sonra akabi ve sonra da denir mufassal sureler gelir. Kısa kısa olan sureler gelir. Mufassal sureler dediğimiz sureler de kendi aralarında ayrılır ki son cüz olarak nitelendirdiğimiz böyle şeyler kısa mufassallardır. Kısa kısadır. O yüzden Peygamberimiz de diyor bunları okursan da yeterli. Ama maalesef biz günümüzde bunları da okusak belki de alışmışız ya çok kısa inna tayna Kevser suresini okumaya ve İhlas suresini okumayı namazı bunlarla bitirmeye de alışmışız. O nedenle bunları bile okusak belki günümüz insanına ağır gelir. Bu nedenle birçok hoca efendi böyle daha çok kısa kısa sureler okumak suretiyle namazı ifa etmeye çalışıyorlar. Ama burada şunu da bilmemiz gerekiyor ki imam olacak kişiler namazı ne çok uzatacaklar ne de çok jet gibi kılacaklar. O peygamberimizin tarif ettiği şekilde böyle rükusunu güzel şekilde yapacak. Doğrulduğu zaman böyle itminan olacak. Bütün ağızlar sakinleşecek. Secdesi aynı, celseler aynı. Yani böyle yattığı gibi kalktığı olmayacak. Bu şekilde bir namazda doğru değil. Ha, çok uzatıp insanlara sıkıntı vermek de doğru değil. Ortayı bulmak gerekiyor ve insanları usandırmamak da gerekiyor. Ona göre imam olacak kardeşler çok dikkat edecekler. Peygamberimiz Muaz İbni Cebel'e bu konuda böyle nasihatlerde bulunuyor. Bunları da okursan yeter diyor ve bizim de neler okuyacağımızı, neler okumamız gerektiğini de anlatıyor. Tabi bu sureler bile birçok insanımızın belki de ezberinde de değildir. Ama tabi imam efendiler bu sureleri de biliyorlardır. İşte Peygamber yol gösteriyor. Her alanda bize yol gösteriyor. Namaz kılacağımız zaman da nasıl kılacağımızı bizlere anlatıyor. İnsanlara usantı vermeden, insanları usandırmadan, bıktırmadan, sıkıntıya sokmadan güzel bir şekilde orta halli her şeyde vasat olma vasfını korumak suretiyle namazları da kılmayı bize anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. اَتُرِيُدُ اَنْ تُم۪يتَهَا مَوْتَاتٍ Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle bir gün geçerken bakıyor ki adamın birisi bir koyunu yatırmış, kurban edecek, koyunu kesecek ve ama hala bıçağını bilebiliyor. Bıçağı biliyor adam. Halbuki bıçağı önce bilese, getirse, hayvanı yatırsa, hemen kesse iş olup bitecek. Ama ne yapıyor? Gelmiş, yatırmış hayvanı bekliyor ve bıçağını biliyor. Peygamberimiz de ona diyor ki اَتُرِيدُ اَنْ تُم۪يتَهَا مَوْتَاتٍ Sen onu ikinci seferde mi öldürmek istiyorsun? İki kere mi öldürmek istiyorsun? İki kere mi kesmek istiyorsun? هَلَّنْ حَدَدَّ شَفْرَتَكَ قَبْلْ اَنْ تُضْجِعَهَا Sen onu yatırmadan önce bıçağını bilesen daha uygun olurdu. Daha iyi olurdu demek suretiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şekilde kurban keserken bir hayvanı boğazlarken onu kurban ederken onu keserken nasıl yapmamız noktasında da bize yol gösteriyor. Ve nasıl davranmamız gerektiği noktasında da bize yol gösteriyor. Emir ve talimatlarda bulunuyor. Allah-u Teala ihsandır. İhsan sahibini sever. Yani güzeldir, güzel yapan insanları sever, işini güzel yapanları sever ve devamlı Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İşinizi en güzel bir şekilde yapın. Bu bir koyunu kesme de olabilir veya başka bir şey de olabilir. Mesela bir insan marangozdur, en güzelini yapacak, en iyisini yapmaya çalışacak. Demircidir, en güzelini yapacak veya başka meslek sahibidir. En güzel bir şekilde işini en iyi bir şekilde, en güzel bir şekilde yapmaya çalışacak ki bu peygamberimizin tavsiyesi. Hatta kurban keserken, bir koyunu keserken, bir hayvanı boğazlarken bile en güzel bir şekilde davranacak. Hayvana acı çektirmeden güzel bir şekilde bu ameliyeyi, bu işlemi bitirecek. Ha, bıçağını önce ne yapacaksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Bilevleyeceksin. Bıçağını biledikten sonra getireceksin, hayvanını yatıracaksın. Güzel bir şekilde emredilen, şeriatın emrettiği şekilde de hayvanını boğazlayacaksın. Yatırmışsın hayvancağızı, onun gözünün önünde habire daha bıçağı biliyorsun. Bu olur mu? Peygamberimiz diyor, bak hayvana eziyet ediyorsun, bu hayvanı sen iki kere öldürüyorsun. böyle bir şey yapma demek suretiyle burada önemli bir ders veriyor ve biz de bu konuda dikkat edeceğiz. Neticede kurban bayramı oluyor, kurban kesiyoruz veya başka bir vesileyle kurbanlar kesiyoruz veya bu işi yapan kasap kardeşlerimiz de bu konuda dikkatli olacaklar. Önce bıçaklarını bilecekler, sonra getirip hayvanı yatırıp kesecekler, boğazlayacaklar ve hayvanın gözü önünde de bıçak bilemeye yapmayacaklar ve bileme çalışmayacaklar. Başka yerde bilecekler, getirecekler, hayvanı yatırıp bu şekilde kesecekler. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan tavsiyeleri. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَزْعُمُونَ اَنِّي مِنْ اَخِرِكُمْ وَفَاتًا. Siz benim sizin içerinizde en son vefat edeceğimi mi düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle bir düşünce içerisinde misiniz? اَلَا وَاِنِّي مِنْ اَوَّلِكُمْ وَفَاتًا. Muhakkak ki ben sizin ilk önce vefat edenlerinizden olacağım. Yani benden sonra birçok sahabe yaşayacak ama ben sizlerden önce vefat edeceğim. Hani burada peygamberimiz ne yapıyor? Peygamberlerin ölümlü olduğunu, bu dünyada herkesin ölüp gidebileceğini belirtmek için uyarılarda bulunuyor. Çünkü her insan yaşar. Yaşadığı gibi de her insan vefat edecek ve dar-ı bekaya gidecek. Peygamberimiz de bunu onlara vurgulamak istiyor. Ve diyor ilk aranızdan ayrılacak olan da benim. Ve tettebi'uni, ama bir uyarıda da bulunuyor ki benden sonra diyor bazı şeyler olacak. Bazı şeyler takip edecek beni. Ne takip edecek? Efneden, fitneler, görüş zayıflığı, insanların böyle hakkı hakikati kavrayamaması gibi, aklının gitmesi gibi bazı şeyler takip edecek. Ve öyle olacak ki yaktulu ba'dukum ba'da, bir kısmınızı da katledecek, öldürecek, Allah korusun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini vefat edeceğini, vefatından sonra bir kısım fitnelerin, bazı insanların görüşlerinin zayıflayacağının, basiretinin zayıflayacağının, hak ve hakikati tam anlayamayacak duruma geleceğinden, dumurlarının böyle zarar göreceğinden, beyinlerinin zarar göreceğinden dolayı onları uyarıyor ve diyor bir kısmınızı Allah korusun öldürecek. Bu uyarı işte Peygamberimiz uyarıyor. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresini anlatırken de mesela Yakup Aleyhisselam için ne diyorlar oğulları? Sen kafayı yavaş yavaş aklının gitmesinden korkuyoruz. Yani kafan iyice düşünmüyor, olayları anlayamıyor. Yusuf'un hasretinden, Yusuf'a olan düşkünlüğünden dolayı düşünce kabiliyetini zayıflattığın manasına bu ifadeyi kullanıyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada ne diyor? Efneden, görüş zayıflığı. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Çünkü insan görüşü zayıfladı mı, basireti gitti mi, köreldi mi, firaseti kapandı mı, hakikatleri göremez ve zayıf düşünceye kalır. Gerçeği, doğruyu, hakkı, yanlışı, batılı, hakkı ayırt edemez duruma gelir. Bu sefer de ne yapar? Yanlışa düşer. O yanlış neticesinde kardeşine kılıç çekecek duruma gelir ve birbirlerini öldürürler. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz hem sahabeyi uyarıyor hem de bizleri uyarıyor. Sakın ha diyor, görüşleriniz zayıflamasın, düşünceleriniz zayıflamasın, keskin görüşte olun. Keskin görüşte olmak için de Kur'an'a yapışmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmak gerekiyor. Bunlara yapışırsak o zaman ne olur? Doğruyu görürüz, doğruda kalırız, haktan ayrılmayız. Fikrimiz, düşüncemiz zayıflamaz. Böyle kör düşüncelere, yanlış düşüncelere, hatalı izimlere, hatalı ideolojilere de kayıp gitmeyiz. Allah bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Ama neticesi ne olur? Eğer öyle de olursa birbirinizin boynunu vurursunuz, birbirinizle savaşırsınız, gücünüz gider, kuvvetiniz gider, düşmanların emri altına girersiniz, zelil ve perişan olursunuz. Ölçü nedir? Allah'ın kitabı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, yanlış düşünceye sapmamak, düşüncelerin körelmemesi, firasetin ve basiretin kapanmaması için, bu hale düşmemek için kaynak kurunan örnek ve önder peygamber deyip bu iki kaynağa, bu iki güzele sahip çıkmak, onun emirlerine uymamız gerekiyor. Allah-u Teala da bizleri onlardan eylesin. Bu görüşü zayıflayan, hakikati göremeyecek duruma gelenlerden bizi eylemesin ve onların da şerrinden korusun ve muhafaza buyursun. D Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etesme'ûne mâ esme'û. Siz benim duyduklarımı duyabiliyor musunuz? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri var. Hasaisün nebi denir. Peygamberimizin özellikleri. Ne yapar? Allah-u Teala onlara bazı şeyleri gösterir. Gayb olan şeyleri, bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz, işitemeyeceğimiz bazı şeyleri nebisine gösterebilir, bildirebilir. Çünkü ayet-i kerimede de ne yapıyor? Allah-u Teala bazı şeyleri nebilerine gösterir. Çünkü onlar vahiy alıyor. Değil mi? Bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz şeyi peygamberler alıyor. Bu nedenle Peygamberimiz onlara bilgi veriyor. Göremeyeceğimiz şeyleri, gayb alemindeki bilgileri bizlere ulaştırıyor. O söylüyor, biz de biliyoruz ve öğreniyoruz. Benim diyor işittiklerimi siz işitebiliyor musunuz? İnni muhakkak ki ben le esmeu atites semai ve ma tulamu en teitte. Ben böyle öyle şeyler duyuyorum ki arzın, havanın yani gökteki semanın hışırtılarını duyuyorum. Gökteki semadaki hışırtıları duyuyorum. Böyle fısıltıları duyuyorum. Niye? Ve ma fiha mevdi'u şibrin. Böyle bir yer yok ki, bir parça yok ki, böyle bir bölüm kalmasın ki illa ve aleyhi melekün. Orada bir melek vardır. Sacizun. Orada secde ediyordur. Ev kaimun. Orada ayakta Allahu Teala'yı tesbih ediyordur. Allah-u Teala'ya duada bulunuyordur, istiğfarda bulunuyordur. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim göremeyeceğimizi bize anlatıyor ve bilin ki diyor semada gördüğünüz her yerde melek vardır. Ya o melek secde halindedir ya da kıyam halindedir. Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bunu bilin, bunu anlayın diye bize uyarıda bulunuyor ve gökyüzünün, semanın nasıl olduğunu bize anlatıyor, nelerin olduğunu bizlere anlatıyor. Değerli kardeşlerim, bu haftaki bugünkü hadis bahçesi programını da burada bitiriyoruz. Ben sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Er-Rezzak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Er-Rezzak, yarattığı bütün mahlukatın rızkını veren, ruh ve bedenlerinin gıdasını yaratan ve rızık veren manasını taşıyor. Ey Rabbimiz, sen bedenimizi rızıklandıran, ruhumuzu doyuransın. Sen yeryüzünde, toprak üstünde veya altında, havada ve denizde yaşayan tüm canlıların ve de özellikle onların aralarında aciz ve zayıf olanların beden güçlerinin ve sıhhatlerinin devamı için ihtiyaçları olan rızkı tam vaktinde ve hiçbirini unutmadan verensin. Zariyat Suresi. Şüphesiz ki Allah'ın kendisidir Rezzak, rızık verici olan, kuvvet sahibi ve metindir. Hud Suresi. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Yüce Rabbimiz, yarattığı her canlının rızkına kefil oluyor. Yani ölmeyecek kadar rızık tekeffül-ü Rabbani altındadır. Ankebut Suresi. Nice hayvanlar var ki rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Çünkü onların da sizin de rızkınızı Allah veriyor. O her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Ey Rabbimiz, sen bizim yegane ilahımız ve yegane yaratanımızsın. Sen rızkını tedarik edemeyen güçsüz, aciz, iktidarsız ve bir o kadar da çaresizlerin rızkını hiç ummadıkları yerden verensin. Gözsüz elma kurdunu leziz bir elmanın içinde yaşatan, onu rızkıyla kuşatansın. Minicik karıncayı yaz boyu çalıştırıp kışa hazırlatansın. Kaf Suresi. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. Ağaçların hareket etme kabiliyeti yokken
ve onlar bulundukları yerde insanlara tevekkülü öğreten abidler misali rüzgarlarda salınıp yapraklarına hu esmalı ilahiler söyletirken rızıklarını gökten inen rahmetle ve topraktaki zengin minerallerle ağaçlara ulaştıransın Rabbim. Her yarattığının küçük bir tasviri olan yavrucuklara anaları vasıtasıyla rızıklarını ulaştıran, mucize gıda olan süt ile onların saf ve temiz ağızlarına kadar uzatan ve bu tecelliler ile aleme Rezzak, Rahman ve Aziz gibi nice isimlerini seyrettirensin Rabbim. Bebekleri anne şefkatiyle kucaklattırıp rahmetle sarmalayansın. Yavrusunu emziren her anneyi kalp atışlarının ayarıyla bebeğiyle birleştiren ve o yavruyu maddi rızıkla rızıklandırırken ruh sağlığını kuvvetlendirerek manen de rızıklandıransın. Birsin, büyüksün, kudretin karşısında kulların ancak secdelere gitsin. Mideye bedenin sağlıklı halini korumak için gerekli rızka ulaşmanın yolunu acıkma duygusu ile verdiğin gibi, insan acıkma duygusu ile verdiğin gibi, insan ruhunu manevi rızkı

rızan doğrultusunda yaşayan kullarına sana kavuşma yollarını açarak en büyük rızık olan hidayetinle rızıklandıransın. Yeryüzünü imtihan sahası kıldığın kuluna rızkı da ayrı bir imtihan aracı olarak verensin.

Şura Suresi. Göklerin ve yerin kilitleri O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilendir. Fatır Suresi. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın, hatırlayın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. Ondan başka ilah yoktur. O halde haktan nasıl çevrilirsiniz? Ali İmran Suresi. Geceyi gündüzün içine sokarsın. Gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verensin. Yunus Suresi. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen Allah'tır diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yunus Suresi. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen Allah'tır diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Buyurarak, kulunu muhatabın kılarak şereflendiriyorsun ve ona aklını kullanarak doğru yolu bulmayı öğretiyorsun. Bu manevi rızıklarını iman eden gönüllere yağdırıyor, onları iman nuru ile, hidayet rızkı ile doyuruyorsun. Dünya malı ile nimetlendirdiğin, rızkını geniş kıldığın kullarına ahireti hatırlatıyorsun. Yasin Suresi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın dendiği zaman, o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseleri biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz dediler. Diyenlerden olmamamızı istiyorsun Rabbim. Münafikun Suresi. Birinize

Gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım demesinden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. Ey Rabbimiz, bize verdiğin rızıkları düşünüyoruz ve ilk önce aciz bedenimizi saran hava, su ve güneş nimetlerin için sana şükürler ediyoruz. Sonra arızasız çalışan muhteşem bir makine olan bedenime seni arayıp bulmakta bana büyük yardımcı olan aklıma hep iyilik ve güzelliklere kodladığın için yanlışlarımda beni hırpalayan doğruları hissettirerek beni hep hayırlara çekmeye çalışan yüreğime bakıyor. Bu muhteşem nimetlerle donatılmanın şükrünü nasıl eda edebileceğimizi düşünüyoruz. Kainata senin varlığını anlatan İki cihan efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde sana yüce kelamınla yalvarıyor ve Hazreti İsa'nın duası ile yöneliyoruz. Maide suresi, Meryem oğlu İsa da Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın, dedi. Rabbimiz, bizi yeryüzünde senin için yaşayıp önümüze serdiğin manevi sofralardan nasipdar olanlardan eyle. Verdiğin her nimeti paylaşanlardan ve Rezzak isminin tecellilerini yaşayanlardan eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esma-ül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Efendim, büyük Muharrem hürmetine Şah Hüseyin Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

anladı ruhu Zehra ki ciğer paresi mevdur perişan olmuş.

size mihman oldu. Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gül buyini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnut'u Preşker'i adaya o şah-i mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kamu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz validizi şanımı evvelce şehit, bana mı şimdi

Ama şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya.

0: Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zekeyi lebi zehra idi ruhsar Hüseyin.

Hubb-ı Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 5. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

تحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Muhtaçları görüp gözetirsin. Şu gönlüme

Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmışım. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yön de ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım ben. Benim hiçbir şey umurumda.

Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim. İçerim can şerbeti. İşte sarattı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Değilim abalı sufiler ben. İster yakarış eri ol sen, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne ki. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul çaresiz kalırdı kolun, ne gönlü olurdu ne dini.

Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum babanı dime tokada, dayın Işıkka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde, son anlarını yaşarken, vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp, arkadaşım demiş, şunu al, oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime, yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Hilaller, ben tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana emanet.